0: Aleluya, aleluya. Amparsin iş farkasının seni ve Amparsin tüm kavgeni sevmese takal o para.
1: O seni sana komparas. Ve rızıltı takal o. Ve karım kaderaşmi.
0: Sayınca takal o para.